0: Nasıl Mendes program gelince göt bin ne fayıl. Midim vevika diyor Akashvani kergelin kasata aşçak mastut kegen mazat. Ulam Kadir Zaki isketi hınlok.
1: Bismillahirrahmanirrahim.